0: Music Radio Top Awards Hits.
1: Artışıyorum, artık borsa çalsın.